0: Evet.
1: İyi günler, müvafık tamam.
0: Time for, it is an unit naming fuel 42 17 after the pump.